0: Mersin'in grup yollarını yenileyerek tarımı ve yayla turizmini canlandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'in ve Türkiye'nin tarımına büyük katkı sunan Bozyazı ilçesinde de çalışma yapan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaylacıların yıllardır kullandığı yolu yeniledi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha güvenli yollar sunmak amacıyla başlatılan yol çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bozyazı Derbent ile Ustalar yolunda 14 kilometre uzunluğundaki yolda satiği kaplama asfalt çalışmaları yoğun bir tempoyla tamamlanarak hizmete sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Silifke ve Huzurkent Çocuk Kampüslerinde 1-4 yaş arası çocuklar ve annelerine yönelik oyun atölyesi çalışmaları sürüyor. Haftada bir gün 1 saat gerçekleştirilen ve 6 haftalık dönemler halinde uygulanan atölyelerde çocukların sosyal, iletişimsel ve psikomotor gelişimleri oyun ve çeşitli etkinliklerle destekleniyor. Anne çocuk katılımlı çalışmalarda çocukların paylaşma, iletişim kurma, grup içerisinde hareket etme ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken annelerin de çocukların gelişim süreçlerine aktif olarak katılması sağlanıyor. Atölyeler ailelerden yoğun ilgi görürken kayıtlar kontenjan doğrultusunda devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Destek Büyükşehir'den, Üretim Çiftçiden sloganıyla sürdürdüğü %50 hibeli alıç, badem, ceviz ve gemlik sarıulak zeytin fidanı desteği kapsamında talep alma süreci devam ediyor. Vatandaşlar başvurular için detaylı bilgiye Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da.

0: Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler sonrası başlatılan fon soruşturmasına değindi ve milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, sahtekarlık yapanlar hesabını verecekler dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den ayrılmasının ardından AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın rozetini AK Parti Kongre Merkezi'ndeki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Çeşme Belediyesi'ndeki imar ve ihale süreçlerine ilişkin usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddialarıyla düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz da bulunuyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yatırımın yeni odağa geleceği değer üretmek zirvesinde konuştu. Karahan, sıkı para politikasının iç talebi yavaşlattığını belirterek şokların etkisinin azalmasıyla dezenflasyonun hız kazanacağını söyledi. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni düzenleme yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle banka ve finansal işlemlerde kimlik tespiti gerektiren parasal sınırlar artırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kızamık vakalarının yaklaşık 3900'e yükselmesiyle son 35 yılın en ciddi salgınlarından biri yaşanıyor. New York'ta acil durum ilan edilirken düşük aşılama oranına sahip kırsal bölgelerde eczacı ve ebelere aşı yapma yetkisi verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı'da Derbent'le ustalar arasındaki 14 kilometrelik yolu sathi kaplama asfaltla yeniledi. Hizmete açılan yolun bölgedeki tarımsal faaliyetler ve yayla turizmine katkı sağlaması bekleniyor. Silifke'nin Yeşil Ovacık mahallesinde Temmuz ayında orman yangınında zarar gören alanda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıklar başladı. Yangından etkilenen bölgenin 11 Kasım'da fidanlarla yeniden buluşturulması hedefleniyor. Mersin'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 77 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeyle 4 tabanca, 8 ruhsatsız silah, 121 mermi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Mersin merkezle Anamur, Tarsus, Erdemli ve Silifke'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 273 noktaya operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 121 şüpheli belirlendi. Mersin Süper Amatör Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. A ve B gruplarında mücadele edecek takımlar 10 Ekim Cumartesi günü sezonun ilk maçları için sahaya çıkacak. Mersin Spor Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Gaziantep Basketbolu konuk edecek. Karşılaşma 8 Ekim'de saat 19'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Haberler.
3: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Tekin Naşaf'ın sunumuyla manşet başlıyor.
1: Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 8 Ekim Perşembe ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle yine bugün de sizlerle birlikteyiz. Yine bugün de gündeme dair bilgileri hep birlikte değerlendireceğimiz manşet programıyla karşınızdayız. Bizleri İçel TV, Sun TV ortak canlı yayınlarından izliyorsunuz. İçel TV ve Sun TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve Sun FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyor. Seyir halindeki tüm yolcularımıza, şoförlerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evlerinde ve iş yerlerinde dinleyenlere de hayırlı işler, bol bereketli kazançlar temennisinde bulunalım. Evet, Türkiye'deki gündem, Mersin'deki gündem biliyorsunuz özellikle operasyonlar, belediyelere yapılan operasyonlar. Nitekim Silifke Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. Onu da hatırlatalım sevgili seyircilerimiz. Yine gözaltılar söz konusu. Bu konuda sevgili seyircilerimiz biliyorsunuz dün Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü bir aslında bileşenlerle birlikte de sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil diğer bileşenlerle birlikte bir organizasyon gerçekti. Bir basın açıklaması yapıldı. Aslında tabii biraz da miting havasına dönüştü Özgür Çocuk Parkı'nda. Açıklamalar yapıldı. İşte başkanlar için desteklerin sürdüğünü, süreceğini, yapılanların yanlış olduğunu, haksızlık olduğunu dile getiren açıklamalar yapıldı Özgür Çocuk Parkı'nda sevgili seyircilerimiz. Cuma günü de Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Mersin'e gelecek. Önce Silifke'de Cuma namazının Silifke'de kılacak. Orada halk buluşması olacak. Sonrasında Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde halkla bir buluşma gerçekleştirecek ve bir konuşma gerçekleştirecek sevgili izleyicilerimiz. Evet, düne gideceğiz. Dün Özgür Çocuk Parkı'nda sevgili izleyicilerimiz, işte Cumhuriyet Halk Partisi İl örgütü ve diğer bileşenlerle birlikte bir toplantı düzenlendi, bir basın açıklaması düzenlendi ve bu basın açıklamasında başkanlara sahip çıkıldı. Şimdi dilerseniz dün şöyle bir anımsayalım, bir düne gidelim, dünkü basın açıklamasından şöyle bir kesit aktaralım sizlere, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: Bu haksız muamelenin bir an önce sona ereceğine inanıyor, hakkın, hukukun yerine geleceğine, adalete inanıyor. Biz de inanıyoruz. İnanmak istiyoruz. Ve sonunda VAAP başkanımızı alıncaya kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz.
3: Direme! Direme! Kazanacağız! Direme! Direme! Kazanacağız!
2: Şimdi VAAP başkanımızın selamından sonra ben sözü burada bizimle dayanışan, dayanışma halinde olan yol arkadaşlarımıza, Mersinlilere bırakmak istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu eylemlerimiz devam edecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
4: Aynı acıyı yaşamış bir vekili olarak çok şükür ki Zeydan Başkanımız, Adana gibi başkanımız şu anda özgürlüğüne kavuştu aramızda. Umuyorum ve diliyorum ki bir an önce başta VAAP başkanımız olmak üzere her iki ilçe belediye başkanımız da bir an önce özgürlüklerine kavuşacak ve aramızda olacaklar. Biz onların suçsuzluğuna yürekten inanıyoruz. İnsanların baştan potansiyel suçluymuş gibi 4 gün gözaltında tutulması ve daha sonra adeta suçlularmış gibi tutuklu bir şekilde yargılanmaları hukuk devletinde kabul edilebilecek bir şey değildir arkadaşlar. Hukukun üstünlüğüne her zaman inanmak istiyoruz. Bu insanlar tutuksuz olarak da yargılanabilirler ve yargılanmaktan da kaçmıyorlar. Dolayısıyla bir an önce başkanlarımızın yargılanacaklarsa bile tutuksuz olarak yargılanmaları büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanının belediyeleri silkeleyin dediği günden bugüne ne yazık ki Cumhuriyet Halk belediyeler üzerinde yoğun bir baskı var. Sadece ekonomik olarak silkelemek değil, ne yazık ki hukukun üstünlüğünün yok edildiği bir şekilde hukuksal olarak da silkeleniyor. Hem ekonomik olarak dar boğaza kısıtlanıp hem onların hizmet yapılması engelleniyor, hem de sanki birer suçluymuş gibi sabahın kör şafağında evlerinden alınarak gözaltına alınıyorlar.
5: Başkanım, çok kıymetlimiz, değerli Adana gibi başkan Zeydan Başkanım, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım, Emek ve Demokrasi Platformu'nun değerli bileşenleri, siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, temsilcileri, tüm Mersin'in sivil toplum örgütleri ve sevgili hemşerilerim, değerli belediye başkanlarım, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sevgili Mersinliler, cezaevinden geliyorum. Çok büyük bir öfke, büyük kızgınlık, kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Çok değerli başkanımız, Vahap Seçer başkanımızı, Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'i, Mezitli Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer'i tüm Mersinliler adına ziyaret ettim. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Başkanlarımız her zaman olduğu gibi çok güçlüler ve çok dik duruyorlar. Çünkü kendileri yaptıkları işin ne

0: halk odaklı olduğunu ve kentine hizmet eder boyutta olduğunu, siz Mersinli hemşerilerim kadar kendileri de bunun farkındalar. Üç başkanımızın da kucak dolusu sevgi ve selamlarını getirdim size. Değerli hemşerilerim, Mersin bu haksız ve hukuksuz uygulamayla 1,5 yıldır Türkiye'de yaşanan bu yönteme, Silifke Belediye Başkanımız Mustafa Turgut'a yapılan bu operasyonla tanıkmış oldu. Arzu ediyorduk ki bu orayla sınırlı kalsın ve başkanımız suçsuz bir şekilde serbest bırakılmasını beklerken Mersin 1 Ekim sabahı daha büyük bir karanlığa uyandı. Düşünebiliyor musunuz? Mersin'in geleceğine, hizmetleriyle hayatını adamış bu belediye başkanlarımızın yeri cezaevi değildir değerli arkadaşlarım. Belediye başkanlarımızın yeri makamlarıdır, hizmet odaklıdır, sahadır, sokaklardır. Başkanlarımız dediler ki biz iyiyiz. Mersin'li hemşerilerimize söyleyin başlarını eğmesinler. Çünkü biliyorlar dışarıda koca bir Mersin var. Onlara inanan, onlara güvenen, iradesine sahip çıkan yüz binler var. 1 Ekim sabahı Mersin'in üzerine bir karanlık çöktü değerli hemşerilerim. 6 Ekim sabahı da o karanlık büyük bir hüzne dönüştü. Her birinizin gözündeki o gözyaşına tanık olan bir milletvekili olarak şu sözü veriyorum. Başkanlarınızı Mersin'e getirene kadar son noktasına kadar mücadeleyi vereceğim değerli hemşerilerim.
1: Sustum, toplum istemiyoruz. Sustum, toplum istemiyoruz.
0: BAP başkanımızı ve değerli belediye başkanlarımızı tutuklamış olabilirler ama bir şeyi unutuyorlar. Başkanlarımızı dört duvar arasına koyabilirsiniz ama işte burada bugün gördüğünüz gibi şehrin inancını ve sevgisini de o dört duvara da hapsedemezsiniz. Bu kent başkanlarını çok iyi tanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer iki dönem milletvekilliği yaptı. İki dönem belediye başkanlığını Türkiye'ye örnek şekilde, rol model olacak şekilde herkesin imrendiği ve huzurun, mutluluğun olduğu bir kent haline getiren belediye başkanımız. Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit bir dönem il başkanlığı yapmış ve başkanlığını hakkıyla yürüten, halkına hizmetle geçiren bir belediye başkanımız. Mezitli Belediye Başkanımız Ahmet Başkan da örgütümüzün ilçe başkanlığını yapmış, partimizin ve Mersin'in mücadelesinde emek etmiş bir belediye başkanı. Değerli arkadaşlar, biraz önce de söyledim. Bu başkanlarımızın, Mustafa Turgut başkanımız da dahil, bu başkanlarımızın yeri cezaevi değildir. Henüz haklarında kesinleşmiş bir hüküm yokken, bir ceza yokken, masumiyet karinesi göz ardı edilerek belediye başkanlarımızın içeride tutulmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.
2: Evet, tabii sevgili izleyicilerimiz, işte böyle bir araya gelindi. Baktığınızda şöyle bir genel düşündüğümüzde ilçe belediyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi başkanlarının tutuklu olması, Ticaret Odası başkanının tutuklu olması, bu kent aslında ne kadar önemli bir kent olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Tabii aslına baktığımızda yargı süreci devam ediyor ve biz her zaman şunu söylüyoruz, şunu biliyoruz. Diyoruz ki yargı süreci boyunca haktan, hukuktan,

0: adaletten, adalet ilkesinden uzaklaşmamak gerekir. Yargının vereceği kararlar önemlidir tabii. Büyük bir hakkaniyet içerisinde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Tabii aslında baktığınızda kentte bir sıkıntı da yaşanıyor. Bu durumlar kente de yansıyor. Kentin gelişmişliğine de, kentin dinamiklerine de aslında etkileyen bir durumdur bu. Hani gördünüz mesela az önce alanda bahsedildi, denildi ki ya tamam, eğer ortada bir suç, bir iddia varsa tabii ki araştırılsın. Kimse araştırılmasın demiyor. Fakat hani bu başkanlar kaçacak, göçecek değillerdi. Hani davet edilip ifadeleri alınabilirdi. Tutuksuz yargılama süreçleri devam edebilirdi. İşlerine devam edebilirlerdi bu süreç içerisinde. İşler aksamadan ilerleyebilirdi. Talebinde bulunuyor aslında alandaki herkes. Her konuşmacı, dikkat ederseniz konuşmasında hep buna vurgu yapıyor. Ve olan kentin aslında olan akışını sekteye uğratıyor. Hem kente de oluyor, hem de düşünsenize yani tutuklananların ailelerinin yaşadığı sıkıntılar, üzüntüler, onlar da önemli. Ha, bu şu demek değildir tabii ki. Eğer bir suç varsa, bu suç işlenmişse ve bu suç sabitleşmişse, bakın şimdi hani hep şu vardır ya, yani iddia olabilir ama bu iddia o suçu işlediğin manasına gelmez. Ne zaman o suçu işlediğin manasına gelir? Mahkeme, savcılık bu yönde bir araştırma yapar. İddialar üzerine gider ve bu iddiaları bir şekilde ispata yönelmeye çalışır. İspatlanmasını talep eder. Eğer ispatlıysa, suç işlenmişse mahkeme karar verir buna. Yani ya tutuklanır ya da serbest bırakılır. Şimdi mahkemenin daha henüz kararını dahi vermediği, hükme bağlamadığı bir konuda bir bakıyorum. İnsanlar ahkam kesiyor. İşte resmen ne yapıyor? Hüküm veriyor insanlar. Ha, hırsız, bak şöyle, bak şu, bak bu diye yorumlar yapılıyor. Oysa hani masumiyet karinesi vardır. İnsanlar mahkemelerin hep şey vardır ya, sanık, şüpheli ibareleri bunun içindir zaten. Suçlu vardır. Suçu sabit görüldüğünde o değişiyor, suçlu oluyor. İşte sanıksa sanıkken, suçu görülürse bu sefer suçlu olarak nitelendiriliyor. Şimdi mahkeme devam ediyor, soruşturma devam ediyor, yargılama süreci devam ediyor. Bu süreçte adil bir yargılama süreci istiyor herkes. Yani herkesin talebi bu yönde. Evet, yargılansın, varsa bir suç unsuru tespit edilsin, varsa bir ceza tabii ki kesilsin. Yani hani burada bir suç işlenmişse suçluyu kayıracak değil bu toplum. Ama hani şuna tepki veriliyor gördüğüm kadarıyla her platformda, her alanda. Yani hani iddia konusu olan konularla ilgili kişiler, sorumlular hani tutuklu olarak mı yargılanmalıydı yoksa tutuksuz olarak mı yargılanmalıydı? Bu konu üzerinde aslında biraz bir düşünce farklılıkları var. Bu nedenle hani bu konuda net bir açıklama da yok işin açıkçası. İnsanlar bunlara bu şekilde kendince bir tepki veriyor. Bunu da çok görmemek lazım diyelim.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran

0: sizleri bekliyor.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde

0: iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tekin Ahşap'la Manşet devam ediyor.
4: İle ilgili ismi geçiyor. Adı gündeme gelmişti. Açıklama yaptı Bakan Bolat. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 37.8 milyon liralık aile tasarrufunun 2024'ten bu yana kira sertifikası hesabında bulunduğunu belirterek fon soruşturmasıyla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi. Yani diyor ki 37.8 milyon liralık servetim veya işte tasarrufum 2024'ten beri var. Yani yeni bir şey değil. 2024, 2026, 2 yıllık süreç içerisinde iyi bir para. Özelciğim, iyi bir para. 2 yıl içerisinde. Biz 2026'dayız değil mi? Ben yanlış hesaplamıyorum. 2 yıl içerisinde 37.8 milyon liralık bir tasarruf yapabiliyorsa bir insan gerçekten çok çalışmış. Çok iyi çalışmış. Efendim? Maşallah. Yani biz büyük bir ihtimal hani ortalama 60 yıl yaşadığımızı düşünüyoruz.

0: Kemal İsteğin sunumuyla Haber Merkezi.
1: Evet, doğru bir saat ve doğru bir tarihte ben biraz yanıldım, kusura bakmayın. Şimdi forum yan yana programı gündem olarak çok manidar ve çok anlamlı bir tarih. Gerçekten Mersin'de son zamanlarda önce Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, daha sonra arkasından da merkezde bulunan iki belediye ve büyükşehir belediye başkanlarının da tutuklanması üzerine bütün Mersin halkının sokakta olduğu, milli iradeye sahip çıkmak için de kendi haklarını savunmak üzere herkesin siyasi parti ayrımı olmadan sadece milli iradeye sahip çıkma isteği ve arzusu ile bir araya geldiği günlerden geçiyoruz. Forum yan yana programı aslında daha önce belirlenen bir tarihte gündeme alınmıştı. Ancak bu tarihin alındığı ve belirlendiği günlerde milli irade ve hatta Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki tutuklama olayları bile gündemde yoktu, ama Türkiye'de her gün gündem değişiyor. Bu sebepten dolayı da bunlar da oluşunca ne kadar anlamlı bir konu ve ne kadar anlamlı bir gündem üzerinde bir araya gelindiğini görmüş olduk. Ben kısaca bu girişten sonra demokrasi güçlerinin bir araya gelmesi için oluşturduğu

0: yan yana hareketinin aslında gönüllüsü Kemal Drama.
1: Oraya, evet, sizi oraya bırakalım. Abi, kimler var? Yani ve ya bu son gelişmeler ışığında mı bu düşünüldü? Böyle bir etkinlik, yoksa daha önceden de böyle bir şey var mıydı? Yani bir planlama var mıydı?
2: Aslında bu bugüne özgü, bugün açısından açığa çıkan bir örgütlenme değil. Veya bir fikir değil en azından. Hepimizin yakın siyasal tarihi, Türkiye'nin yakın siyasal tarihinin hepimiz tanıklarıyız. Özellikle 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu adaydı. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında. Yani o günkü siyasal iklim, o günkü konjonktür, sanki Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık farkla kazanacağı biçimde bir algı vardı. Oysa sonuçta öyle olmadı. Ve o günün ikliminde bütün demokratik güçler, bütün demokrasi güçleri büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Halk da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı seçimin sonuçlarından sonra. Biz Türkiye'de bulunan yüzü eşitlikten, demokrasiden, aydınlanmadan, birlikten, dayanışmadan yana olan, toplumsal refahı paylaşmayı önüne hedef olarak koyan, laikliği benimseyen ve onu korumayı hedefleyen, bu anlayışa sahip insanlar, sanatçılar, siyaset insanları bir araya gelip bu konu üzerinde kafa yormaya başladılar. Hem dünyada çok olağanüstü bir gelişme var, olağanüstü bir değişim var, bir hızlı bir gelişim var. Bölgemizde yaşanıyor. Hem de Türkiye'de önemli bir süreç, önemli bir eşik atlatılıyor. Bununla ilgili neler yapabiliriz diye bu konu çerçevesinde uzunca bir süre sohbetler yapıldı. Bu sohbetlerin sonucunda işte fikrin kendisi oralardan geliyor. Birleşik bir muhalefete ihtiyaç vardır. Birleşik bir muhalefet fikri içinde yan yana gelmek gerekir. Fikrin kendisini hayata geçirebilmenin koşulu yan yana gelmekten geçer. Yan yana zaten sohbettir aslında bir anlamıyla. Ne yapacağız sorusuna bir yanıttır bir anlamıyla. Yani bu fikir oralardan gelen bir fikir. Bugün biz aslında 3 Ekim'de yapmayı düşünüyorduk burada Mersin'de. Ama yer sorunumuz oldu. Dolayısıyla 10 Ekim'e almak zorunda kaldık. Belki 3 Ekim'de yapmış olsaydık bu Mersin'deki son siyasal gelişmeleri de izlemiyor olacaktık veya yaşamıyor olacaktık. Daha önce böyle bir şey gündeme gelecekti.
1: Peki ya bu mutlaka kim konuşulacak?
2: Evet.
1: Yani 10 Ekim'de bu masaya yatırılacak ama ya bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 3 belediye başkanının birden görevden alınması, tutuklanması ve tabii burada enteresan bir şey var. Hani fon soruşturmasının üstünün kapatılmasıyla ilgili veyahut da gündemden düşürülmesiyle ilgili bir algının oluşturulmak istendiği şeklinde bir iddia da var. Şimdi gelinen noktada 3 belediye başkanı ve 3 yolsuzluk diyelim, yani soruşturmasının birbiriyle bağı yok. Yani aynı dosya içerisinde değiller. Hepsinin ayrı ayrı dosyaları var. Ama operasyon tarihinin aynı anda, aynı saatte, aynı dakikada yapılması ister istemez insanda bir acaba algı oluşturmak adına mı yani bu gerçekleştirildi şeklinde bir geliyor. Yani siz nasıl görüyorsunuz?
2: Ya bu bahsettiğiniz gerekçe önemli bir gerekçe. Bu gerekçeye ben de katılıyorum ama onun daha başka bir yanı var. Bence 2000'li yıllarda toplum genelinde önemli bir muhalefet birikim vardı. Bir değişim iradesi vardı ve düşüncesi vardı. Hatta o günün ikliminde bu değişim iradesinin sembolü olarak ifade edilebilecek bir olay yaşanmıştı. Hepimiz belki hatırlarız. Mecliste bir insan yazar kasa atmıştı meclisin
1: ortasına. Evet, büyük bir ekonomik krizle tetiklenmişti.
2: Evet, krizin o. Aynen öyle. Ondan sonraki süreç Türkiye başka bir noktaya doğru yürülmüştü. Aslında bir yanına bir ekonomik krizin göstergesi, bir yanına da bir değişim iradesinin açığa çıkmasıydı mevzu. O günün ikliminde şu anda kendisini O gün koşullarında ben milli görüş

0: gömleğini değiştirdin diye bir AKP sahneye çıktı. AKP o günün ikliminde Avrupa Birliği normlarında bir demokrasi hedeflediğini, askeri vesayete itiraz ettiğini, onu ortadan kaldıracağını ve yine 3 tane ile toplumu ikna ederek iktidara geldi veya getirildi. Ben tek başına geldi diye ifade etmeyi de uygun görmüyorum. Yani dış dinamiklerin de bu süreçte müdahil olduklarına inanan insanlardan biriyim. Ben Türkiye'de özellikle NATO'ya girdiğimiz günden itibaren Türkiye'deki Türkiye'nin siyasetinin dizayn edilmesinde dış dinamiklerin de önemli biri olduğunu inananlardan biriyim. Çünkü 12 Eylül mesela onların ürünü olan bir şeydir. Nitekim daha sonra açığa çıkmıştır. Bizim çocuklar yap diye beyanlarda bulunmuştur Amerika Birleşik Devletleri. 12 Eylül darbesini planlayan veya planlayan insanlara öncülük eden bir pozisyonda. Bu anlamıyla söylüyorum. Yani hani elimde bir veri yok. Ama siz, yani ben böyle düşünüyorum. O zaman iktidara gelen AKP daha fazla demokrasi, tırnak içerisinde söylüyorum, askeri vesayetin ortadan kaldırılması, yalan, yolsuzluk ve yoksulluğun ortadan kaldırılması gibi iddialarla yola geldi. Bugün geldiğimiz noktaya bakalım. Fazla uzatmaya gerek yok sözü. Bugün geldiğimiz nokta, yalanın hani en alasının sürekli gündeme getirildiği bir dönemdeyiz. Yolsuzluğun zaten söylemeye gerek yok. Fon olayı en son. Bu buzdağının görünen yüzüdür. Buzdağının o kadar görünmeyen yüzü var ki şu anda siyasal iktidarda olduğu için bu hükümet, dolayısıyla bir takım şeylerin önünü açamıyorsunuz. İsterseniz de o örtüyü kaldıramıyorsunuz. Yoksulluk, ya arkadaşlar, yani şimdi herkes güler ama yani sen yoksulluğu kaldırmadın, şöyle yaptın sadece. Bu siyasal iktidar bir avuç insanı zenginleştirdi, milyonları yoksullaştırdı. Satın alma gücümüz 25 yıl öncesinden çok mu daha ileride? Eğer yoksulluk kalktıysa öyle bir şeyi iddia edebilecek bir insan var mı? Veya herhangi bir siyasi aktör var mı? Yok. Yani dolayısıyla evet, bir anlamıyla belki askeri vesayetini ortadan kaldırmıştır ama kendi siyasi vesayetini gündeme getirmiştir. Şimdi bugün geldiğimiz nokta itibariyle ben bu operasyonun, son günlerde gerçekleştirilen operasyonun 2-3 tane gerekçesinin olduğuna inanıyorum. Bir tanesi, siz ifade ettiniz. Ciddi anlamda Türkiye ekonomisini, Türkiye'deki tüm insanlar, 400, resmi rakamlara göre 467 bin, yani onun eş, dostu, akrabası, eşi, çocuklarıyla beraber 2 milyon insanın doğrudan etkilendiği bir olaydan bahsediyoruz. Ve çap olarak da yine resmi rakamlara göre 900 milyar TL'den, yani 20 milyar dolardan bahsediliyor. Bu görünen rakam. Daha arkası var mı bilmiyoruz. Bir de bir şey daha var. 25 yıllık süre içerisinde bu siyasal iktidar aslında tel tel dökülüyor. Siz yolsuzluk dediğiniz şeyin kendisi sadece burayla sınırlı değil ki. Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde bahisler olay, başka olaylar, yani açın gözünüzü, hayatın neresine bakarsanız, ne kadar neresine dokunursanız dokunun, lime lime dökülüyor şu anda bu iktidar. Yani dolayısıyla bu anlamıyla bu dönemde bir bu son operasyonun, hani bu fonun yarattığı iklimin gündem değiştirme konusunda bir şey olabilir. Bir şey daha vardır bana göre. Yani Vahap Seçer meselesinde ben öyle düşünenlerden biriyim. Vahap Seçer başarılı bir belediye başkanı. Türkiye ortalamasına göre büyük şehirler içerisinde memnuniyeti yüksek olan, yani şeylere göre söylüyorum, anketlere göre böyle bir realite var. Ve adı, kendisi istiyor mu istemiyor mu onu bilmiyorum ama adı çok yere geçiyor. Hem Büyük Belediyeler Birliği Başkanı, hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına, hem de başka yerlere de adı geçen önemli bir siyasi figür.
1: Cumhurbaşkanlığı ile ilgili biz çok konuştuk.
0: Önemli bir, evet, yani önemli bir figür, siyasi bir figür. Dolayısıyla hani yine bu AKP'nin son dönemde gerçekleştirmiş olduğu butlan olayı var. Türkiye siyasal tarihinde önemli bir kırılma noktası diye ifade edebileceğimiz yakın dönemde bir butlan olayı yaşandı. Butlan olayı aslında bir anlamıyla demokrasinin askıya alınması olayıdır. Başka

0: bir şey tanımlayamazsınız. Seçme seçilme hakkınızın elinden alınması olayıdır. Butlan olayı bir anlamıyla bütün demokratik haklarınızın gasp edilmesi olayıdır. Bugüne kadar sürdürdüğünüz kısmen de olsa, hani kör topal da olsa bir demokrasi diye bir kavramdan bahsediyordunuz. Butlan olayla beraber bunun tümden ortadan rafa kaldırıldığı bir siyasal iklimle karşı karşıya kaldınız. Bu dönemde ben adı güçlü olarak adı Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adı geçen Vahap Bey'in de bu süreçten el çektirilmek istendiğini düşünenlerden biriyim. Yani bir anlamıyla kendi içinde belki çok kaba bir tabir olabilir ama biraz ayar çekme, biraz kendi alanlarına geri çekme, evet, uyarısı olarak da değerlendirilebilir. Daha bir sürü gerekçesi olabilir. Bu bizim dışarıdan gördüğümüz, okumaya çalıştığımız gerekçelerdir. Ama bizim bilmediğimiz çok gerekçeler olabilir. Ben o konuda hani bildiğim kadarıyla şimdi, böyle değerlendirebilirim.
1: Evet, tabii ki şimdi yargılama devam
0: onun
1: ediyor.
0: Onun için de bir şey söyleyeyim.
1: O yargılama ayrıntılarına giremiyoruz ama nihayetinde belgeli ve delilli bir takım iddiaların, somut iddiaların ortaya çıkmasıyla beraber kamu vicdanında en azından bir rahatlama olacaktır. Semih Bolat, şimdi neler konuşulacak o gün 10 Ekim'de? Yenişehir Kültür Merkezi'nde, şeyde Atatürk Kültür Merkezi'nde mi?
0: Hayır, Yenişehir.
2: Belediye Nikah Salonu.
1: Belediye Nikah Salonu. Evet, evet. Nikah Salonu. Neler konuşulacak ve kimler katılım gösterecek?
2: Şimdi Sayın İstek, bu belirttiğim gibi Mersin'in gündemiyle ilgili program öncesi yapılan bir tarihti. Bu operasyonlardan önce belirlenen bir tarihti. Çünkü forum yan yana programı mevcut olan Türkiye'nin sorunları ve Türkiye'de yaşanan olayların gidişatını göz önünde bulundurarak bunu halka anlatmak, cumhuriyete sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmak, mevcut olan ekonomik sorunların çözümünü, işsizliği, kadın haklarını, okullarda işlenen cinayetleri ve son zamanlarda da milli iradenin ele geçirilmesi konusundaki izlenen yolun yanlışlığını anlatmak üzere bir forum düzenlenmesi kararı alındı ve bu forumun düzenlenmesi konusunda da bütün rahatsız olan unsurları, yani işsizleri, kadınları, hayvanseverleri, gençleri, okul cinayetlerinden rahatsız olan anneleri, babaları ve seçilmiş olan belediye başkanları, belediye meclis üyelerinin de milli iradenin dışında başka bir araçla, bir yargı gücüyle uzaklaştırılmasının doğru olmadığını savunmak, anlatmak için düşünülmüştü. Bunun için de 10 Ekim tarihi belirlendi ve bu konuda yetkin olan insanların hepsini davet ediyoruz dediler. AK Parti'nin rahatsız olanlarını, MHP'nin rahatsız olanlarını, DEM'de, CHP'de, Yeni Parti'de, İyi Parti'de olan herkesin, rahatsız olan herkesin katılmasını gelip derdini anlatması. Burada bir forum oluşacak. Yani herhangi bir etkiyle değil. Herkes gelecek ve herkes mikrofonu serbest kürsü gibi kullanarak olan biteni, rahatsızlıklarını anlatabilmek üzere adı üzerinde bir forum düşünüldü. Evet. Bu forum gündeminde Profesör Doktor Yalçın Karatepe gelecek ve gazeteci Yaşar Aydın da katılacak. Onlar da Türkiye penceresinden son günlerde olan biteni soru-cevap kısmında da sorulara cevap vermek üzere Belediye Nikah Salonu'nda 10 Ekim'de bir araya gelinecek.
1: Evet Sayın Dama, buyurun.
0: Şunu söyleyeyim. Ya Semir arkadaş açıklamalarda bulundu. Evet. Bu zaten aslında Mersin'de tek başına Mersin'de yapılan bir iş değil. Daha önce Ağustos'ta Ankara'da yapıldı bu. Sonra İstanbul'da yapıldı, özür dilerim. Üçüncüsü İzmir'de gerçekleşti. Dördüncüsü Balıkesir, Edremit'te gerçekleşti. Geçen hafta da Eskişehir'de gerçekleşti. Bu hafta da Mersin'de altıncısı gerçekleşecek Türkiye genelinde. Yani dolayısıyla sadece yerel bir etkinlik olabilir.

0: olarak ele almamak lazım. Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen yeni bir hareket olgusu. Bunun esas derdimiz, bu biraz önce anlatmaya çalıştığımız bu yolsuzluğun, yoksulluğun, yalanın egemen olduğu bir siyasal iklimi değiştirmeye dönük, aslında tek adam rejimini değiştirmeye dönük, tek adam rejimine karşı, bu tek adam rejiminden, bu sistemde muzdarip olan, bu sistemde yaşamayı, bu sistemle yönetilmeyi içine sindiremeyen, karşılaştığı problemleri çözmek için yeni bir arayış içerisinde bulunan herkese bütün dinamikleri açıktır. Bu dönemde şunu iddia ediyoruz. Bizim iddiamız şu. Türkiye bir yol ayrımında. Önemli bir yol ayrımında. Ya Türkiye yüzünü Orta Doğu'ya, Doğu'ya dönecek. Yani bir Orta Doğu ülkesi olmak konusunda bir mesafe alacak. Bu tek adam rejimi kurumsallaşırsa, mekanizmanın kendisi kurumsallaşırsa buraya doğru gidecek ya da biz kazanacağız, yeni bir nefes alacak. Cumhuriyet yeni bir nefes alacak. Bu anlamda Türkiye kritik bir eşikte yaşıyor ve biz çok kritik bir süreç yaşıyoruz. Bu tarihsel bir sorumluluktur. Aydınlanmadan yana, dayanışmadan yana, birlikten yana olan, cumhuriyetten yana olan, gönlü cumhuriyetten yana atılan tüm insanların bir arada olabileceği bir mekanizmadan bahsediyoruz. Bir ortamdan bahsediyoruz. Burada tüm herkese çağrımız siyasal aidiyatları olabilir insanların. Farklı kimliklerinden kaynaklı farklı düşünceleri de olabilir. Onların geri planda durduğu bu dönem açısından geri planda durduğu memleket duygusunun, memlekete sahip çıkma duygusunun daha ön planda olduğu ve öncelikli bir hale geldiği bir iklim yaratılmasını istiyoruz. Çünkü bize göre bu mesele sadece bir basit bir mesele değil. Bu mesele bir memleket meselesidir. Memlekete sahip çıkma meselesidir. Aslında söylemeye çalıştığımız halkımıza büyük anlamda, en geniş anlamdaki çağrımız memlekete sahip çıkma çağrısıdır. Bunun yolu nasıl olur? Nasıl gerçekleşir? Demokratik haklarımızı, aslında anayasal haklarımızı kullanma refleksidir bu bir anlamıyla. Yani bizim öyle yapmaya çalıştığımız en demokratik olan hakkımız olan itiraz hakkımızın bunun gerçekleşmesi için insanların bir araya gelmesinin çağrısı bu. Diyoruz ki gelin burada bir araya gelelim. Neler yapacaksak birlikte karar verelim. Biz şunu söylüyoruz. Bugüne kadar ülkenin siyasetinin belirlenmesinde yani ülkede bulunan halkın doğrudan insanların çok fazla söz sahibi olduğu bir model gündeme gelmedi bugüne kadar. Genellikle siyaset bir avuç elit insanın denetimi ve hegemonyası altında gitti. Ağırlıkla biz bunların hepsini görüyoruz ve yaşadık. Şimdi diyoruz ki tersine çevirelim bu olayı. Siyaset bir avuç insanın hegemonyası altında olmasın. Sıradan sadece insanlar. Kendi problemlerini kendi aralarında tartışsınlar. Kendi gelecekleriyle ilgili konularda kendileri karar versin. Bunun meclislerini oluşturalım veya farklı mücadele yöntemlerini ve biçimlerini beraber sohbet edelim, beraber tartışalım diyoruz.
1: Şimdi Sayın Dama, yani bu yeni partinin ortaya koyduğu bir yani yöneticileri seçerkenki bir şey var. Ön seçim süreci yaşanıyor. Üyeler, ya bu demokrasi adına nasıl değerlendiriyorsun bu girişim? Belki başka partilere de örnek olabilir diye soruyorum.
0: Ben yeni partinin bu uygulamasını pozitif olarak değerlendiriyorum. Ama tek başına yeterli değildir. Siz sadece seçmekle sınırlı kalırsanız bence demokrasinin kendisi sağlıklı işlemez. Onun bir denetim mekanizmasının olması lazım. Başka başka hakların olması lazım. Bunu zenginleştirebiliriz. Aslında dünyadaki siyasal süreçler ve onlardan elde ettiğimiz deneyler, Türkiye'nin son özellikle 50 yılda demokrasi mücadelesinde geliştirdiği aksiyonlar ve elde ettiği deneyimler, bütün bunların hepsi bize bunların nasıl olabileceği konusunda ipuçları veriyor. Bunları ayrıntılı olarak konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Yani geri çekme hakkından tutun da başka bir haklar da verilebilir. Bunlar tüzeyde işlenebilir, bunlar gerçekleşebilir. Ama esas meselenin kendisi, evet bu uygulamanın kendisi iyi bir şeydir. Aksaklıklar var mı yok mu bilmiyorum, onu muhataplarına sormak gerekir. O konuda yorum yapamam. Ama şunu yapmak gerekir, esas mevzu şurada. Sıradan ve sadece insanların siyasetin bir nesnesi değil. siyasetin bir öznesi olmasını sağlayacak bir iklimin yaratılması. Siyasetin bir öznesi olsun. Sözünü kendisi söylesin, kendi geleceğiyle ilgili konularda kendisi karar verebilecek araçlar ve yöntemler geliştirsin.
1: Evet. Şimdi hep böyle bir ülkemizde bir demokrasi özlemi vardır. Yani her zaman var bu. Şimdi gelinen noktada herhalde bu yan yana yani önemli bir tabii platform, önemli bir forum. Nihayetinde insanlar gelip orada tepkilerini dile getirecekler, anlayışlarını ortaya koyacaklar ama burada ana temel konu herhalde ülkenin yönetim biçimiyle ilgili.
0: Aynen evet, öyle.
1: Yani tek adam rejiminin
0: evet.
1: Evet, altı vurgulanacak ve parlamenter sisteme geçiş burada. Değil mi? Ana konu
0: evet,
1: bu.
0: Evet. Güçlü bir parlamenter sistem. Evet.
1: Güçlü. Evet. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi. Evet. Bunu da daha önce yani Meral Akşener'in ağzından çok duyduk. Siyasi ama şimdi biraz geri çekildi gibi gözüküyor. Hani şimdi iktidara nabzet olanlar bakıyorlar ki ooo çok güzel. Değil mi? Doğru. Hemen kararnamelerle işi bitir. Ülkeyi yönet. İstediğini al, istediğini at. O yüzden fazla siyasi liderler tarafından son günlerde gündeme taşınmıyor.
0: Tam çok güzel
1: bir şey. Yani üzerine oturmak isteyen bir liderler kümesi var. Gerçeği konuşalım.
0: Evet.
1: Ve burada da işte bu yan yana formu çok önemli bir işlev görüyor.
0: Evet, evet.
1: Hayır, bu gündemden düşmemeli diyor. Söz sizde, sonra Sayın Dam'a devam edecek. Buyurun.
2: Sayın İstek, bizim herhangi bir partiye taraf ya da herhangi bir partiyi direkt hedef seçme gibi bir düşüncemiz yok. Bugün yoksulluğun içinde, AK Parti'nin tabanı da yoksulluğun içinde boğuşuyor. Yolsuzluğun bütün sorunlarını yaşıyor. Yeni partinin de, CHP'nin de, MHP'nin de, DEMİ'nin de, tarafsızın da, hayatında oy kullanmayan insanların da sorunu, yaşama sorunu. Yani yoksulluk, işsizlik, açlık parti tercihi yapmıyor. Kendini ifade edemeyen, ötekileştirilmiş bütün insanlar bu yoksulluktan ve bu yoksulluktan rahatsızlar. Yani biz bu forum düşüncesini ortaya koyduğumuz zaman herhangi bir partinin sözcülüğünü yapmak ya da herhangi bir partiyi direkt hedef seçmek konusunda yola çıkan bir düşünceyle değil, sistemi sorguluyoruz, düzeni sorguluyoruz, mevcut koşullarda yaşananları sorguluyoruz. Biz içinde bulunmuş olduğumuz günlerde kendimizi ifade ederken demokratik haklarımızı milli egemenlik kayıtsız şartsız milletin de sözüyle savunarak demokrasi yoluyla mı yasama, yürütme ve yargının üç erkin birbirinden bağımsız olduğu demokrasiyle mi ifade edeceğiz? Bununla mı devam edeceğiz? Yoksa Kemal Daman'ın da belirttiği gibi şu an yol ayrımında üç erkin bir tek yerde toplanarak demokrasinin dışında otokrasi olabilir, monarşi olabilir, sultanlık olabilir, tek adam olabilir. İsmini de halk koysun. Biz onu koymayalım şimdi. Ama bilim bunun ismini koyuyor. Öyle bir tercihe mi? Yani Rusya'da olduğu gibi, İran'da olduğu gibi, Suudi Arabistan'da olduğu gibi, Çin'de olduğu gibi tek adam rejimine mi doğru gidilecek? Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletinse bila kaydı şart halktır diyorsa Büyük Millet Meclisi'nde biz de şimdi demokrasinin son kırıntılarına sahip çıkarak AK Partili'nin de MHP'linin de CHP'linin de İYİ Partili'nin de halkın hepsinin demokrasiye sahip çıkma, ekmeğini demokratik yollarla kazanma, parlamenter sistemle çocuğunun da milletvekili olabilmesini, doktor olabilmesini sağlayabilme, babadan oğula servetin paylaşıldığı, babadan oğula yargının güçten yana işlemediği bir sisteme nasıl geçilebilir? Forumun amacı bu. Bizim forum olarak bugün İYİ Parti'de de maalesef seçilen birçok insanların nasıl bir anda kendini değiştirdiğini, daha önce de Ankara Belediyesi'nde ve birçok belediyede iktidarın gücünden dolayı dosyaları gidip de yargılanmayan bir sürü belediye başkanlarının da olduğunu ve birçok dönemlerde de yine birçok olayın bugünkü muhalefet liderinin diğerine neler söylediğini, diğerine neler söylediğini anlatmama gerek yok. Bütün arşivlerde bunlar varken birdenbire nasıl bir araya gelip nasıl bir şekilde

0: Bir sistemi savunduklarını görebiliyoruz. Yani Kemal Hocam'ın da anlattığı gibi şu an bizim derdimiz herhangi bir partinin sözcülüğü değil, demokrasiye sahip çıkmak. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ve 1789 yılından bu yana savunulan insan haklarının son kırıntılarını kaybetmemek. Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik birliğini, beraberliğini sağlamak için son hamle olarak halkın hepsini parti ayrımı olmadan, parti ayrıştırması olmadan sorumlu olan gençlerin, kadınların, köylülerin, işçilerin, okulda ne durumda olduğunu bilmeden arkadaşlarını öldüren yine çocuklarımızın, annelerinin, babalarının da bu sorunların daha da büyüyeceğini düşünerek işini gücünü bırakması ve onlara sahip çıkmak üzere forumda yer almasını istiyoruz.
1: Evet. Şimdi Sayın Dama, asıl mesele ortaya çıktı aslına bakarsın. Yani yan yana forumu bir şekilde demokrasiyi böyle önceleyen ama yönetim biçimi açısından da bu tek adamlık rejimini halka duyuran, tanıtan, anlatan, değil mi? Bizim biraz İnsanlarımız yani tencereye çok böyle gözü takıldı kaldı. Hep tencere meseleleri üzerinden yürüyen bir anlayış var. Ekonomi, hep ekonomi. Ya ekonominin iyi olması ya da kötü olması senin yönetim biçimine bağlı. Eğer ki değil mi sendikal hareketler, demokrasi var ise ya işveren işçi arasında ciddi bir denge oluşmuşsa herhalde bu ekonomi en direkt olarak yansıyor. Şimdi bakıyoruz fon soruşturmaları, şunlar bunlar. Kıyamet gibi paralar. Yani burada yan yana formunun çok önemli bir görevi var. Bu ülke çapında olan bir organizasyon, bir etkinlik. Onun da altını çizelim. Bazı şeyleri unutturmamak, diri tutmak. Buyurun.
2: Evet. Ya şimdi aslında şöyle biraz da şöyle bakıyoruz meseleye. Şimdi aslında bu AKP'nin 25 yıllık yaptığı uygulamalara ciddi bir tepki var toplumda. Hepimiz görüyoruz bunu. Şimdi son dönemlerde mesela emekliler inanılmaz derecede tepki gösteriyorlar. Sürekli sokaktalar. 23.520 lira alıyorsunuz emekli maaşı, hemşire emekli maaşı. Ben oradan alıyorum, ondan dolayı biliyorum bunu. 23 bin liraya bir ay boyunca yaşayın diyorlar. Siz biraz önce krizden bahsettiniz, ekonomiden bahsettiniz, tencereden bahsettiniz evet. Daha doğrusu. Tencere insanın hayatına dokanıyor gerçekten. Dokanınca doğal olarak feryat figan ediyorlar. Nitekim sürekli sahadalar, sürekli sokaktalar. Farklı muhalefet dinamikleri de sokakta. Atanamayan öğretmenler yakın tarihte tanık olduk. Ankara'da eylemler yaptılar, yürüyüş yaptılar, hatta açlık grevlerine gittiler. Polis müdahale etti onlara. Meclisin önünde bir sürü olaylar yaşandı. Yine çok yakın tarih dönemde madenciler olayı var. 6-7 ay boyunca parasını alamayan madencilerin yaptıkları hani hak arama mücadelesi var. Toplumun her kesiminde ekoloji alanında Akbelen ormanlarının işgali konusunda muhtarın kızı olan Esra arkadaşımız içeri alındı. Yani hayatın her alanında kadınlara yapılan uygulamalar var. Hayatın her alanında bu tek adam rejimine karşı bir muhalefet var. Siyasal partilerin de var. Yani İYİ Parti'nin var, Yeni Parti'nin var, Sol Parti'nin var, başka partilerin var. Tek adam rejimine karşı bir mücadelesi var. Tek tek partilerin de var. Ama hiçbir hareket, hiçbir muhalefet dinamiği tek başına tek adam rejimini yenmeye yetmiyor. Şimdi mesele o zaman nedir? Mesele bu farklı muhalefet dinamiklerini bir araya getirebilecek bir mekanizmanın yaratılması.
3: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtır.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili

0: Cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
13: Belki de iktidarı yerinden edebilir. Bu muhalefet partilerinin birleşmesini de artık gerekli hale getiriyor. Şimdi burada sizin sadece iktidara mesajınız değil ama muhalefet partilerine de önemli bir mesajınız olacaktır değil mi?
14: Sayın İstek, o kadar hani biz söyleyeceklerimizi siz söylüyorsunuz ya, çok hoşuma gidiyor benim. Dolayısıyla işimizi kolaylaştırıyorsunuz. Aslında bu hareketin bir anlamıyla birkaç tane işlevi var. Bunlardan bir tanesi de bir baskı unsuru olmak. Anlattığınız mekanizmanın gerçekleşmesi için, yan yana gelişi güçlendirmek için bir baskı unsuru olmak. Bir başka önemli işlevlerinden bir tanesi de zaman zaman muhalefet arasında doğabilecek gerilimlerin ortadan kaldırılması öndürülük bir çabanın içerisinde bulunmak. Yani bir sürü fonksiyon yükleyebilirsiniz ama bunu nasıl yaparsınız? Sahaya ineceksiniz. Bu biraz zahmetli bir iş, zor bir iş. Bu zahmetli ve zor işe inanacaksınız ve gideceksiniz. Geçmişe dönüp baktığımızda biz bunu başarabiliriz diyoruz. Nitekim bu siyasal iktidar defalarca yenildi.

0: tekrar yenilir. Yani bu demokrasi dediğiniz böyle bir şeydir. Yenileceksin, adam gibi bırakacaksın, çekileceksin, yenileri gelecek, değiştirecek. Bu kadar. Anayasal haktır mesele. Şu anda aslında yaptığımız işin kendisi, kendi anayasal haklarımıza sahip çıkma mücadelesidir. Başka bir şey istemiyoruz.
1: Evet. Şimdi anayasada tabii değiştirilmesi için gerekli değil mi? Yani çalışmalar da yapılıyor. Özellikle terörist Türkiye süreciyle beraber yeni bir yapı da oluşturuldu. Mecliste yani çok ciddi bir değil mi? 400'ün üzerinde bir 436 yani ciddi bir mesaj da vermiş oldu aslında ama şimdi yeni anayasa yeni yasa konuşuyor. Yeni anayasada neler olacağı ile ilgili hiç kimse bir şey söylemiyor. Daha çok demokrasinin var olabileceği bir anayasa mı? 61 anayasasında olduğu gibi. Yoksa antidemokratik bir takım sistemlerin biraz da böyle bölücü yapıların oluşturulmasıyla mı ilgili? Yani böyle soru işaretleri de var. Bunu yan yana forumunda konuşur musunuz?
0: Yani tabii bunları,
1: konuşulacak mı benim,
0: evet,
1: bu konu?
0: Evet, evet. Bunlar da konuşulacak. Çünkü Türkiye'nin kendi iklimi, kendi gündemi. Bu gündemleri yok sırtınızı dönemezsiniz.
1: Evet.
0: Şimdi
1: o zaman bir diyelim bu Cumhurbaşkanlığı sistemi tartışma.
0: Evet, bunlar konuşulacak.
1: Yeni anayasa.
0: Yeni anayasa, biz bu siyasi, bu iktidarla bir anayasanın yapılmasına itiraz ediyoruz zaten.
1: Evet.
0: Bütün toplumsal muhalefet dinamiklerin itiraz etmesi gerekir diyoruz. Bakın 2010'da bir takım referandum gerçekleşti. Bu AKP iktidara geldiği günden itibaren soruyu sordum ben başta. Demokratik haklarımız çok ileri mi gitti? Yani geriye doğru bir gidiş var zaten. Şimdi bu siyasal iktidar bu sürecin kendisine terörsüz Türkiye tanımlıyor diye tanımlıyor. Kürt hareketi de başka türlü tanımlıyor. İsimde bile uzlaşı yok, söz konusu değil. Ben bu AKP iktidarından bir demokrasi beklemiyorum doğrusu. Ben silahların susmasını çok önemli ve kıymetli olarak görüyorum. Çok kıymetlidir. Ama Kürt sorunu olmak üzere bir dizi sorunun gerçek manada çözümünün ancak demokrasi, gerçek manada bir demokrasiyle gerçekleşebileceğine inanıyoruz.
1: Evet.
0: Tek adam rejimle bu anlamıyla onun için karşıyız. Teşekkür ederim.
1: Buyurun Sayın Bey.
2: Şimdi Kemal Daman'ın da belirttiği gibi sizin de çok iyi katkı sağladığınız gibi söz konusu olan Türkiye'nin geleceği. Türkiye'nin geleceği hepimizi ilgilendiriyor. Türkiye'nin idaresi de bütün vatandaşlarımızın geleceğini ve ülkenin de dünyada konumunu belirleyeceği için yol ayrımında olduğumuzu ve sorduğunuz soruya cevap olarak da anayasa değişikliği gündeme gelmesi halinde tavrımızın ne olacağı konusunda da 1923 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisinin ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla tavrımızın ne olacağı nettir. Ancak şu an tehlikeye giren bir olay var. Bu yol ayrımında anayasa değişikliği Cumhuriyeti zenginleştirmek, güçlendirmek, çağdaş bir dünyada yerini almak mı ya da bunun dışında monarşinin, otokrasinin olduğu tek adam rejimleri diye tabir edilen Rusya, Çin, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin bulunduğu birlikte yer almak mı? Çünkü biliyorsunuz Amerikan Büyükelçisi Tom Barak ne diyordu? Türkiye demokrasiye layık değil. Türkiye'nin yeri Orta Doğu güçlü tek adam rejiminin olduğu yerlerde ve liglerde olmalı diye bize ve ülkemize hiç ama hiç layık olmayan ve hiç de ona düşmeyen bir rol biçmeye çalıştı. Bizim buradaki amacımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasisini sahip olduğu konumdan daha iyi yere götürecek bir yola ve aşamaya getirmek. Önce bu anayasayı bir uygulasınlar. Mevcut olan anayasa haklarımızı bile, bunları bile çok görenlerin getirebileceği bir anayasa ne olabilir? Bir. İkincisi, ülkemizle ilgili yapılan misyonlar, yani Orta Doğu'da olaylar var, Ukrayna'da olaylar var, İran'da olaylar var ve bir sürü sebeplerden dolayı da şimdi anayasa değişikliği gündeme geldiğinde bu şartlarda oluşacak bir anayasa değişikliği halkımızın özgürce

0: karar verebileceği ve özgürce katılım sağlayacağı bir anayasa olmayacağı için tabii ki bu bizim için hayırlı bir anayasa olmayacaktır. Dolayısıyla bu anayasa değişikliğinin zamanı ve gündemi bizim için de uygun değil. Önce biz mevcut olan anayasanın haklarını güçlendirmek, parlamenter sisteme sahip çıkmak, bütün demokrasi güçlerinin bir araya gelmesini sağlamak, onların özgürce ve kendilerini ifade edebilecek alanlarda konuşmak ve gerektiğinde de onların bir araya getirdiği bu çalışmaların parlamentoda temsiliyetini sağlamak, parlamentoda oluşan temsiliyetin bağımsız bir meclis, bağımsız bir meclisin ardından da yine yapılan seçimlerle tek adam rejimi %51 yerine yine bütün bu partilerin bir araya gelmesiyle birlikte gerçek tarafsız bir demokrasi sonucu bir cumhurbaşkanı sisteminin tekrar yeniden inşa edilmesini sağlamak gibi bir amacı vardır bu forum yan yana forumunun.
1: Şimdi tabii ki akıllı ya ister istemez aklımıza Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Yani mesela ya ne kadar çok gerilere değil mi gidiliyor? Çok ileri bir aslına bakarsanız Türk milleti çok ileri bir adım atmıştı. Hem cumhuriyetle beraber demokrasiyi işte, yani demokrasiyi yaşamak adına da şimdi Atatürk o dönemde isteseydi zaten tek adamdı, padişah da olurdu, her şey olurdu. Ama yani değil mi çok ezilmiş asırlardır, çok ezilmiş bir millet her şeyini riske etmiş bu vatanı değil mi kurtarmak adına. Bir bunun karşılığı olması lazımdı ve cumhuriyetle beraber sonrasında tabii demokratik bir yaşam. Özlemler buydu. İlk defa değil mi kuldan vatandaş sesine geçen bir millet oldu. Ama yani şimdi bu tabloya baktığımız zaman, bu seçim aritmatiğine baktığımız zaman yani biraz önce Tom Barak'tan da gittin. Ya gerici zihniyetin çok böyle yani Sayın Kemal Dama biraz da böyle söylemler
2: aldı.
1: Evet yani enteresan. Ya toplum şimdi yöneticiler yöneticiler ama yani halkta da bir sorun var gibi geliyor bana. Yani anlayışına da bir sorun var gibi geliyor. Yani özellikle böyle muhafazakar milliyetçi partilerin çok hızlı bir şekilde büyümeleri, büyük kitleler oluşturulmaları ya bu boş değil yani şimdi. Her şeyde tam şu anda tam AK Partisi şuyu buyu kötü idare ediyor. Şu da tek adamdır falan da onları meydana getiren bir halk kitlesi var. Ya aydınlanmayan bir halk kitlesi mi bu? Ya göremiyorlar mı? Veyahut da kendileri nihayetinde layık olduğu bir sistem içinde mi yaşamak istiyorlar? Ya biraz bunu sizin konuşmacılar olacak önemli. Profesör doktor değil mi?
0: Evet. Yalçın Karatepe.
1: Yani bunlarla ilgili bir açıklama, toplumun bir analizi yapılması gerekmiyor mu Sayın Dama?
3: Tabii yani zaten şimdi bu yan yana hareketi aslında çok detaylı ve aslında önümüzdeki sürece ilişkinde neler yapılacağı konusunda tartışmaların derinlikli bir şekilde tartışılacağı, konuşulacağı, sohbet edileceği bir iklim. Bu yan yana hareketi toplandık, hadi dağıldık falan değil. Tersine yine başlangıç yapıyoruz. Esas mevzu orada. Dolayısıyla bizim sosyologlara ihtiyacımız var. Bizim ekonomistlere ihtiyacımız var. Bizim toplumun bütün problemlerinin tartışılabileceği yeni yeni iklimlere, yeni yeni ortamlara ihtiyacımız var. Şimdi ben kişisel olarak çok şey söyleyebilirim size. Ama mesele kişisel olarak bir şey söylemek yerine kolektif bir aklın açığa çıkartılması ve kolektif bir iradeyle bu çözümlerin üretilmesi. Asıl mesele orada. Ben kendimce sağın yükselmesinin gerekçelerini birkaç cümleyle özetleyebilirim. Yani mesela Sovyetler Birliği'nin dağılması Türkiye'de, dünyada pardon, özür dilerim, önemli bir kırılma noktasıdır. İdeolojik olarak. Yani uzunca bir süre deyim yerindeyse sağ tek başına, ABD'de tek başına dünyanın jandarması haline getirdi. Bir fikri hegemoni oluşturdu. Neoliberal politikalar bu ülkede bir sürü hegemoniye yarattılar. Fikri anlamda bir hegemoniye kurdular. Şimdi bu hegemoniyenin parçalanması, yıkılması o kadar çok kolay değil. Yani bunu bir görmek lazım. Onun yerine hani alternatif olarak söyleyeceğiniz şeyin de altının dolu olması lazım. Sadece bir şeye itiraz etmek, sadece muhalefet etmek yeterli değildir.

Peki siz ne söylüyorsunuz? Bu önemli değil midir? Yani tamam, bu evet, burası kötü. Peki sen ne diyorsun? Veya siz ne diyorsunuz? Şimdi siz ne diyorsunuz sorusuna, orada işte esas mevzu orada başlıyor. O zaman diyoruz ki biz, hadi gelin biz ne diyoruz? Biz ne diyeceğiz? Tamam, bu böyle. Ama biz ne diyeceğiz? Mesela biz özelleştirme yerine kamusallığı mı savunacağız? Eksikten biliyorsunuz kamu iktisat teşekkürleri vardı. Şimdi çok şükür hiçbir şey kalmadı. Bu siyasallıklar hepsini tarumar etti. Tarumar etti yani. Şimdi Cumhuriyet, siz biraz önce bir şey söylediniz. Ya arkadaşlar, yani tüm emperyalist ülkelere karşı bir mücadele sürdürdü Mustafa Kemal Atatürk ve onun hareketi. Dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Olağanüstü dönemlerden geçerek ve o olağanüstü koşullarda, zor koşullarda yarattığı ekonomik faaliyetler ve kamu iktisat teşekkürler var, devasa. Ama bütün bunların hepsini bugün geldiğimizde bunların hiçbirinde eser yok. Yarattığı cumhuriyetin değerleri, biz bir kısmını eleştirirdik cumhuriyetin. Ya daha ileri bir cumhuriyet talebinde bulunurduk. Şimdi onların kırıntılarını bir ortadan kaldırmak, laiklik olmazsa olmazdır, demokrasinin olmazsa olmazdır, laikliktir. Siz

0: açığa çıkartırsa böyle bir şey yapılabilir ama ağırlıkla şunu söylemek istiyorum. Bu dediğim gibi bu yan yana forumları burayla sınırlı kalmayacak. Ülkenin çok yerinde gerçekleştirilecek. Ondan sonra bir Türkiye Meclisi, bir Türkiye toplantısı gerçekleşecek. Sanıyorum belki Türkiye toplantısından sonra o söylediğiniz o hani bir sonuç bildirgesi biçiminde yol haritasını tanımlayan, ifade eden o içerikteki bir yazı gündeme gelebilir. Ama bütün bunların hepsi önümüzdeki süreçte yaşayacağımız süreçlerle doğrudan ilgili bunlar. Dünyada, Türkiye'de çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Bugün bunları konuşuyoruz. Belki iki ay sonra başka bir siyasal iklimle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla bütün konuşmalarımızın hepsi bugünkü siyasal iklim ve konjonktür üzerinden konuştuğumuz sohbetlerdir. Belki üç ay sonra bu güncelliğini yitirecektir.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
10: ABM Yapı Market açıldı.
9: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
10: ABM Yapı Market'te.
9: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
10: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
9: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
13: Sağlıklı yarınlar diler.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung Yetkin.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: 2 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Olcay Çakır Turgut'un katkısıyla farkı çift hanelere çıkaran Sarı Lacivertliler son periyoda 59-48 üstünlükle başladı. Son bölümde ÇBK Mersin'in geri dönüş çabalarına izin vermeyen Fenerbahçe parkeden 79-71 galip ayrılarak Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Bültenimizin sonuna geldik değerli izleyiciler. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
4: Reklam kazandırır.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung Yet

0: Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
12: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
13: Radyonun sosyal medya hesapları

üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürmeleri ve girişimciliklerini geliştirmeleri amacıyla sunduğu destekler, kadınların kendi işletmelerini kurmalarına da katkı sağlıyor. Bu desteklerden yararlanan üretici kadınlardan Melis Aydın, Uluslararası Tarsus Festivali'nde açtığı standla başlayan girişimcilik yolculuğunu kendi işletmesini kurarak sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara sunduğu stand imkanları sayesinde ürünlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakalayan Aydın, festivalde edindiği deneyimin ardından kendi işletmesini açmaya karar verdi. Takı ve toka satışı yapan üretici Melis Aydın'ın ürünleri arasında doğal taşlardan oluşan ürünler de bulunuyor. Aydın, dükkanında başka kadınların ürettiği çeşitli ürünlere de yer vererek onların emeklerini daha geniş kitlelerle buluşturmalarına ve gelir elde etmelerine katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in eşsiz gastronomi kültürünü İtalya'nın Torino kentinde dünyaya tanıttı. Avrupa Birliği destekli Food Gap projesi kapsamında düzenlenen Slow Food Terra Madre Salone del Gusto'da Mersin'in yöresel lezzetleri uluslararası katılımcılarla buluşturuldu. Tarsus Sarıulak zeytininden humusa, mamülden kaynara birçok ürün yoğun ilgi gördü. Etkinlikte ayrıca Mersin'in uluslararası gastronomi ağındaki yerini güçlendirecek yeni işbirlikleri için temaslarda bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bakım Onarım İşleri Şube Müdürlüğü, Büyükşehir'in sorumluluğunda bulunan hizmet noktalarının bakım ve onarım çalışmalarını kendi ekipleri ve atölyeleriyle gerçekleştiriyor. Büyükşehir, kendi öz kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak hizmetlerin hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlarken, dışarıdan hizmet alımının önüne geçerek kamu kaynaklarında da tasarruf sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
5: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
4: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
5: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
4: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
5: 0324 323 2301.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası ABM Yapı Market'te. Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye'nin askeri katkısının anayasayla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüleceğini açıkladı. Riyad'a Türk askeri gönderilmesine ilişkin süreç devam ederken Suudi Arabistan'daki Türk hava savunma unsurlarının görevlerini sürdüreceği bildirildi. İttifak kapsamında ortak karargah, eğitim, askeri danışmanlık ve tatbikatlar planlanıyor. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir bina çöktü. Valilik açıklamasında olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin gündemindeki kısa vadeli risklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, çatışmaların enerji arzı üzerindeki baskının ekonomik koşulları zorlaştırdığını belirterek bu durumun enflasyon ve finansal şartlar üzerinde etkili olduğunu söyledi. Yeni parti isim benzerliği iddiasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne savunmasını sundu. Yapılan savunmada Yenilik Partisi ile herhangi bir isim karışıklığı olmadığı öne sürülürken yeni ifadesini kullanan farklı siyasi parti isimlerine de dikkat çekildi. Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Aramalarda ruhsatsız tabanca 11.312 fişek ele geçirilirken bazı taşınmaz ve araçlara el koyma tedbiri uygulandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin yöresel lezzetlerini İtalya'nın Torino kentinde tanıttı. Etkinlikte Mersin'e özgü ürünler ilgi görürken yeni işbirlikleri için görüşmeler gerçekleştirildi. Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol çalışmalarına devam ediyor. Kırıt ve Boğazpınar mahallelerinde toplam 2910 metrelik arazi yolunun bakım ve onarımı yapıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyenin çeşitli işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları ve imar müdürlüğü personelinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışmasında tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı. Operasyonda 6 tarihi obje ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken ele geçirilen eserler incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi. Mersin merkezli 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin tamamı tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama

0: Binalarda 13 cep telefonu, 4 USB bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 1 banka kartı, 1 tablet, 2 ajanda ve 1 de kontele geçirildi. Mersinli yelkenci Arda Aybar, Anadolu Yelken Ligi'nde zirveye çıktı. Nizip Baraj Gölü'ndeki finallerde Optimist Junior sınıfında yarışan Aybar sezonu lider tamamladı. Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Mersin'i temsil eden Ayşe Orhan 46 kiloda ikinci oldu. Başarılı sporcu elde ettiği dereceyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
13: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazır.

0: Özgürlük ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç, lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Ne varsa bende saklı kalacak, her ne varsa. Bilemeyecek hiç kimse, hiç, hiç kimse. Her gece başımı koydum o yastığım bile, anlayamayacak beni, anlayamayacak beni. Ne varsa bende kalacak sana yazdıklarım.

şarkıyı ben sana yazdım ama bilmeyeceksin ki yalnızca benim bu şarkı, sen benim değilsin ki. Ben hala seninim, hala seninim.

Ne varsa bende kalıcı. Sana yazdıklarım, çektiğim o acılar bende kalacak.

varsa ben de kalacağım. Sana yazdıklarım, çektiğim o acılar, ben de kalacaklar. Bilemeyecek hiç kimse.

kalmasaydık, kadınların gazabından. Haber sanın sözün ordularını, kaç satırlık canı kaldı hepimiz.

Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Topu mekan gölgesinde bekleyen elinden gelen sen, yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık.

Akşamüstleri koşarak geldiğin o saatler, her şeyi unutup seviştiğimiz o geceler, gün doğarken ürkek ürkek eve döndüğün günler nerede? Saçlarını okşarken yanıma uzanırdın da, dudakların titrerdi